0: taşıma paha, anlatın ay taşıma hata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakanda Radio ITN.